hey, ho, e, oh, ho, we. Kionia, a poor rose, e, honi, kaulana. Himi, li, li, ho, in, kamalahi. Na malahi, ni, ho, e, oh, ho, we. I, kamaina, u, an, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho, e, ho,

Iba iho iho au i kahi lei ua mai, iho ailo na noue i ke i.

に花やおみに愛のわけないかぶけもに親のカバンに